Ben çok hoşbaktım. Çok sevinirim. Ve hoşbaktım, sevinirim ona göre ki bütün gördüklerinizin esasını koyanlardan biriyim. Bunun temelini koyanlardan biriyim. Bunun teşebbüskarıyım. Bu işlerin görünmesi için vaktiyle illerle zahmet çekmişim. İllerle faaliyet göstermişim. İllerle bunların reallığa çevrilmesi için çok çetin yollardan geçmişim. Halkımız için, milletimiz için, Azerbaycan neftçileriyle birlikte, öz hemkarlarımla birlikte Azerbaycan'ın böyük sanayisini yaratmak için, neft sanayisini gelecekte inkişaf etmek için bunları yaratmaya çalışmışım.

Neden separatist grubun bırakılması ve bütün diğer şartlar? Biz dedik ki, belki teslim olursuzsa biz ameliyatı dayandıracağız. Bizim maksadımız orada Ermenistan ordusunu mahvetmek yok, oradan Ermenistan ordusunun çıkarılmasıydı. Ve biz bunu defalarla etmiştik. Bizden xahiş olundu ki, eğer silahları yere koysalar, onların tehlikesizliği temin olunacak, olmayacak. Tabii ki günahı olmayan hərbiçilere karşı biz her hansı bir sanksiya tətbiq etmək fikrində deyilik.

buradayız. Azerbaycan gerbi, Azerbaycan bayrağı altında. Bu bir hoşbeklikdir ve tarihi hadisedir. Çünkü bu tarihi biz yaşamışız, bu tarihi biz yaratmışız. Ve Azerbaycan halkı elə bir qələbə kazanıp ki, hem diller ezberi olur, hem de ebedi bu qələbə bizimle olacak. Ebedi bu qələbə bizim tariximizde olacak. Bizden sonra gelen nesiller ebedi bu qələbə ile haklı olarak fəxr edəcək.

Kahraman Azerbaycan ordusu devlet suverenliğini tam berpa etmiştir. Sinesini kabağa veren gençler o kadar vətənpərvərlik ruhunda terbiye olunmuştur ki, onlar için vətən torpaqlarını azad etmek en şerefli misiyadır.

adım atarken biz Azerbaycan Müstakil Respublikası'nın açık bütün dünya için, dünya iktisadiyatı için açık ölçe olduğunu nümayiş ettirelim. Böyle bir kontraktı imzalayarken biz Azerbaycan Respublikası'nın suveren hukuklarının berkarar olduğunu, Azerbaycan'ın tam müstakil devlet olduğunu ve Azerbaycan halkının öz servetlerinin yalnız ve yalnız özün sahibi olduğunu bir daha dünyaya nümayiş ettirelim.

buradayız. Azerbaycan gerbi, Azerbaycan bayrağı altında. Bu bir hoşbeklikdir ve tarihi hadisedir. Çünkü bu tarihi biz yaşamışız. Bu tarihi biz yaratmışız. Ve Azerbaycan halkı öyle bir gelebe kazanıp ki hem diller ezberi olur hem de ebedi bu gelebe bizimle olacak. Ebedi bu gelebe bizim tarihimizde olacak. Bizden sonra gelen nesiller ebedi bu gelebeyle haklı olarak fahr edecek.

sanki bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgim.

İktisadi cihattan inkişaf eden ülke etmek istedik. Biz ülkemizin vatandaşlarına firavat, hayat yaratmak istedik. Biz müstakil devlet kimi daim yaşamak istedik.

de bir esker anamızın laylaları. Nenilerde bozuldu arzuladık ilk baharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu.

İsteğimiz yaz olur. İsteğimiz yaz olur. Görmedik biz gül destesini.

Ben çok hoşbaktım. Çok sevinirim. Ve hoşbaktım, sevinirim ona göre ki bütün gördüklerinizin esasını koyanlardan biriyim. Bunun temelini koyanlardan biriyim. Bunun teşebbüskarıyım. Bu işlerin görünmesi için vaktiyle illerle zahmet çekmişim. İllerle faaliyet göstermişim. İllerle bunların reallığa çevrilmesi için çok çetin yollardan geçmişim. Halkımız için, milletimiz için, Azerbaycan neftçileriyle birlikte, öz hemkarlarımla birlikte Azerbaycan'ın böyük sanayisini yaratmak için, neft sanayisini gelecekte inkişaf etmek için bunları yaratmaya çalışmışım.

Sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.
1: Medeniyetin iziyle.

Biz suverenliğimizi tam temin ettik, berpa ettik. 24 saat erzinde, ondan da az, hayata geçirilen antiterör tedbirleri neticesinde Ermenistan ordusu Azerbaycan arazisinde kanunsuz meskunlaşmış Ermenistan ordusu teslim oldu. Bizim şartlarımızı kabul etti ve böyleliyle Azerbaycan öz devlet suverenliğini tam temin etmiştir.

adım atarken biz Azerbaycan Müstakil Respublikası'nın açık bütün dünya için, dünya iktisadiyatı için açık ülke olduğunu nümayiş ettiririk. Böyle bir kontraktı imzalayarken biz Azerbaycan Respublikası'nın suveren hukuklarının berkarar olduğunu, Azerbaycan'ın tam müstakil devlet olduğunu ve Azerbaycan halkının öz servetlerinin yalnız ve yalnız özü

0: geçirdim iyi. Ben sadık kalmışam eşkime, Mecnun'a deli kimi. Eşkimi ben ona gizlere, lan olup kalbimde seslere, her zaman yolunu gözlere, kaş bunu o bileydi.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların...

Biz ülkemizi iktisadi cihetten inkişaf eden ülke etmek istedik. Biz ülkemizin vatandaşlarına firavet, hayat yaratmak istedik. Biz müstəqil devlet kimi daim yaşamak istedik.

buradayız. Azerbaycan gerbi, Azerbaycan bayrağı altında. Bu büyük hoşbeklikdir ve tarihi hadisedir. Çünkü bu tarihi biz yaşamışız, bu tarihi biz yaratmışız. Ve Azerbaycan halkı öyle bir gelebe kazanıp ki, hem diller ezberi olur, hem de ebedi bu gelebe bizimle olacak. Ebedi bu gelebe bizim tarihimizde olacak. Bizden sonra gelen nesiller ebedi bu gelebeyle haklı olarak fəxr edəcək.

İyiler. Elbette ki özel sektör. Ve burada yaşayan insanlar onların ekseriyeti vaktiyle tek tesadüfatıyla meşgul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki bu bölgenin çok güzel təbiyyəti var. Bir torpağı var, suyu var, kulakları var, her şey var. Esas odur ki insanlar artık burada rahat yaşasınlar ve tam emin olsunlar ki bir daha halkımızın başına böyle felaketler gelmeyecek.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.